0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici'yi kutladı. Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Kurultayı'nın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler bugüne çevrildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkın yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinin Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Diplomatik görüşmelere dikkati çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 için yol haritası netleşiyor. Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündeminin ana çerçevesinin bugün açıklanacağını duyurdu. Yol haritamız çıktıları belli olan ve bilime dayalı bir sürece işaret edecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Müzakerelerin çok iyi gittiğini söyleyen Trump, 2 hafta içinde İran'a karşı tam bir zafer ilan edileceğini düşündüğünü belirtti. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı, sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 13 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışma yaşanıyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Zaporijya şehrini füzelerle hedef aldı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5'i çocuk, 23 kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

Namesi. Ege'nin kalbinden İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sabahın namesi ile gününüzü selamlıyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve muhabbetle hoş geldiniz diyoruz. Programımızın yapımında Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ümit Şahin ve mikrofon başında ben Burşin Tabur. Saat 10'a kadar Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkılarıyla sizinleyiz. Şimdi o eşsiz namelerden

ilgiyle buluşturalım size. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyla Ay Ferer geliyor mikrofona. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım.

kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir güne başlarken güzel haberlerin ve huzurla, neşe ile geçen zamanların sizlere eşlik etmesini diliyoruz. Sabahın Namesi'nde İlkan San'ın dizeleriyle Zekai Tunca'nın Muhayyer Kürdi şarkısını sanatçının sevilen icrasıyla dinliyoruz şimdi. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka.

Güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Ziya Taşkent'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Samime Sanay'ın sevilen icrasıyla dinledik. Sevgili dinleyenler, musikimizin unutulmaz şarkılarıyla sabahın namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizle bir şarkının en güzel notalarını satırlarınızla eşlik edeceğiz. Programımızda şimdi sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi Akın Özkan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Asuman Aslım Görgün söylüyor. Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana, uzak olsan da sen bana, bana benden de yakınsın.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarıyla radyosunun başında bizleri dinleyen tüm radyo dostlarımıza gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da kulağı bizde olan tüm radyo dostlarımıza armağan ediyoruz. Mehmet Şafak, sözleri Hikmet Binur Epçioğlu'na, bestesi Erol Sayan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

geceleri kalbindeki acıları

Türk Sanat Müziği'nin en güzel şarkılarını birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Bu sabah sizlerin de programa katılmasını çok isteriz. TRT Name'nin Instagram sayfasındaki paylaşımlarımızın altına sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı yazabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu mesajlar sabahın namelerine ayrı bir güzellik katıyor efendim. Programımızı şimdi Yusuf Nalkesen'in Muhayyer Kürdi makamındaki sevilen şarkısını eşlik ediyoruz. Melihat Gülses söylüyor. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin.

0: TRT Name.
1: Efendim, aramıza yeni katılan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyelim sabahın namesinde. Şimdi de gönlümüzün kıymetli olan tüm sevdiklerimize bir şarkı armağan ediyoruz. Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi eserini Hasan Eylen söylüyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Güne yeni başlayanlara, işe gitmek için yola çıkanlara, trafikte olanlara, radyosunun başında şarkıları bizimle birlikte eşlik edenlere ve radyosunu yeni açan dinleyenlerimize Sabahın Namesi ekibi olarak günaydın diliyoruz. Efendim programımızda şimdi güftesi Fuat Edip Baksı'ya, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Neşe Öztaş söylüyor. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır, izi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır.

Türk sanat müziğinin en güzel taraflarından biri de zamana meydan okuyan eserleridir. Aradan yıllar geçse de aynı duyguyu taşıyan, aynı incelikte kalbimize dokunan besteler. Şimdi dinleyeceğimiz eser de o kıymetli namelerden biri. Mine Geçili, güftesi Vedat Şenyol'a, bestesi Zeki Müren'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyla geliyor huzurlarınıza. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim, seni, yalnız seni, çılgın gibi hala severim.

Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Yıldırım Gürses'in icrasıyla dinledik. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namisi, musikimizin hem unutulmayan hem de sevilen şarkıları eşliğinde devam ediyor. Teoman Alpay'ın Muhayyer Kürdi makamını notaya aldığı eseri dinliyoruz şimdi. Melda Koyucu Kılıç söylüyor. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde bugünün incisi yaz mevsimi. Yaz mevsimi bir takvim yaprağından çok daha fazlası. Çocukluğun sokaklarda uzayan gölgeleri, balkondan yükselen çay kokusu, dalından koparılan bir erik, denizden gelen iyotlu rüzgar ve akşam serinliğinde kurulan sohbetlerdir belki de. Yaz biraz hatırlamak, biraz dinlenmek, biraz da hayata yeniden gülümsemektir. Kimi zaman bir şarkının nakaratında, kimi zaman eski bir fotoğrafın köşesinde karşımıza çıkar. Bugün kelimelerimizin konuğu yaz mevsimi. Bakalım sizin gönlünüzde yaz hangi hatırayı, hangi duyguyu, hangi şarkıyı canlandırıyor? Sabahın namesinde Nusret Yılmaz, sözleri Hüseyin Balkancı'ya ait Hasan Esen'in Muhayyer Kürdi eseriyle geliyor şimdi huzurlarınıza.

0: TRT Name.
1: Efendim, hayatın kendisi de bitmek bilmeyen bir yolculuk değil mi? Kimi zaman düz, kimi zaman virajlı, ama yanımızda iyi bir dost ve kulağımızda güzel bir name varsa o yollar kısalır, yorgunluklar yerini huzura bırakır. Şimdi direksiyon başındaki tüm dinleyicilerimiz için dinleyeceğiz sıradaki eseri. Biz bu sabah radyonuzun içinden size sadece seslenmiyor, yolunuza da ortak oluyoruz. Ritmimiz yolunuza, namemiz gönlünüze eşlik etsin. Esra İçöz, sözleri Hikmet Münir Epçioğlu'na, bestesi Selahattin İnol'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor.

Kimi dinleyenlerimiz için bu saatler güne hazırlık zamanı, kimileri için yol, kimileri içinse günün ilk molası. Nerede olursanız olun, bu sabah size eşlik eden seslerden biri olmaktan mutluyuz. Programımızın bu dakikalarında güftesi İlkan Sana, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Alp Arslan söylüyor: "Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini."

Mine Geçili ve Hasan Eylen, sözleri Münire Aksaray'a, bestesi Hüseyin Bitmez'e ait şarkıyı seslendiriyor. Bu yürek yangını geçer sanma.

0: İstek zamanı.
1: Günün en taze, sabahın duru, en duru vaktindeyiz. TRT Namide şimdi sözü de gönül mikrofonumuzla asıl sahibine, yani sizleri bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımıza düşen iletileriniz sanki yurdun dört bir yanından esen birer dostluk rüzgarı gibi stüdyomuza ulaşıyor. Kimi dinleyicimiz Edirne'den bir selam, kimi dinleyicimiz Kars'tan bir tebessüm gönderiyor. Efendim, her mesajınızla mesafeleri biraz daha azaltıyor, aynı namede buluşuyoruz. Bu güzel birlikteliği kalplerimizin ritmini eşlik edecek, duygularımızı taçlandıracak o ilk güzel şarkıyla da başlatıyoruz şimdi. Ama ilk önce dinleyicilerimizin selamlarını iletelim sizlere. Efendim, Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in İlk istek şarkımız, sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Güftesi Ümit Yaşar Olcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı Bilge Palkalınlar'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Peki bu şarkıya, bu esere kimler ortak oluyor? Zeki Başoğlu bizlere günaydın demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den. Efendim, eşi Arif Hanım, ablası Teslime Tacar, Osman Tacar ve Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Bakalım hemen başka hangi dinleyicimiz bizlere günaydın diyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den sabahın namesi dinleyenlerini selamlıyor. O zaman şimdi hep birlikte dinliyoruz. Bilge Pakalınlar söylüyor. Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan.

Alanya'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım ve sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares ile birlikte dinliyormuş. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden, aynı zamanda Manisa'dan Salih Kurt bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, Karabük'ten Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya Mustafa Sağyaşar, güftesi Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpay'a ait Hicaz eseri seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

0: TRTname. Yol durumu.
1: Tem otoyolu İzmit Doğu Kavşağı, Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreleri arasındaki kesiminde 9 ve 10 Haziran 2026 tarihlerinde üst yapı onarım çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır. Çalışmalar süresince İstanbul istikameti şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Tem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı ders bakım onarım yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti 8 ve 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş ve gidiş şeklinde sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çorum Mecit Özü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında 22 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

0: SRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 28, İzmir 34, Adana 31, Ankara 29, Kastamonu 27, Samsun 26 ve Şanlıurfa 36 derece olacak. Hava ve yol durumunun ardından sabahnamesinde İhsan Güvenç, Kürtesi Mübera Kevser Değeri, bestesi Turhan Taşan'a ait Muhayyer Kürti şarkıyı seslendiriyor. Gözlerin nedense bir başka baktı.

8:34'ü gösteriyor saatler sevgili dinleyenlerimiz. İstek zamanı devam ediyor sabahın namesinde. Ekrem Mert Altınordu'dan bizlere günaydın demişti. Nasıl geçti habersiz şarkısını istemişti. Dinletmiş olduğumuz eseri dinleyicimize ve tüm sevdiklerini de armağan edelim. Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Hatay Antakya'dan eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, kızı Özgenur'a, Samet Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini Muazzez Abacı'nın icrasıyla dinleyeceğiz. Aynı zamanda bizler bu şarkıyı Manisa Turgutu'dan Ali Balcı ve tüm sevdiklerine de armağan ediyoruz. Bakalım hemen dinleyicilerimize selamlar, sevgiler, ne güzel. İhsan Özdoğan yine bizlere Gülşehir Nevşehir'den günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altın, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün ve İbrahim Kaçar'a.

armağan ediyor bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Muazzez Abacı söylüyor. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz. Meşesiz dağlarda meleğen kuzu sürüden ayrılmış dermansız ağlar.

Dikili'den Güler Sunar Karahan sevgiler selamlar gönderiyor. Bizden istemiş olduğu şarkıyı İskenderun İstemir TSM Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ahmet Özhan'ın icrasıyla. Güftesi Cansın Erol Ozan'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Kürdili Cazken şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli, Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Samsun'dan Seniha Cengiz Han, eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum TSM korosundaki sevdiklerine ve Volkan Sağlam'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

8.42'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesi, sizin seçtikleriniz ve istek şarkılarınız tabi birbirinden kıymetli, iletilerinizle devam ediyor. İhsan Demircioğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Efendim bu şarkıyı Gülsefa Can Polat'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Lale Mumcu Başeli'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Mahmut Oğul'a ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu esere. Aynı zamanda Osman Selçuk Altun, eşi Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten bizlere merhaba demiş ve eşi Meral Hanım ve oğlu Ege ile birlikte bu esere ortak olan isimlerden. Lale Mumcu Başel söylüyor, nasıl geçer sensiz bu yaz, her yanımda hatıran var.

Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur, TRT Nami dostlarına kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor ve bizden istemiş olduğu şarkıyı Gonca Gül Hanım'a Ispartalılar Eğitim Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğundaki arkadaşlarına, Samsun Atakum TSM Korosu'na ve sevip de kavuşamayanları ve tüm Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda efendim Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten sevgilerini göndererek bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sevgilerini gönderiyor. Gülten Duran Mersin'den

Siyah Taşkent'in Hüzzam eserini Zeki Eroğlu'nun sesinden dinledik. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım. İstanbul'dan Selçuk Sümer'in isteğiydi. Hülya Sümer için istemişti bu eseri. Efendim istekleriniz istek zamanı devam ediyor. Şimdi Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Isparta'dan bizlere günaydın diyen dinleyicimiz Saffet Bilir ve Zeki Özceğen için istemiş bu şarkıyı. Bir de not düşmüş dinleyicimiz, iyi ki varsınız diye. Çok teşekkür ediyoruz, var olun. Samsun Yakakent'ten Nusret İlyaki de bu şarkıya ortak oluyor. Manisa Turgutlu'dan Serdal Kayakaya, Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomra Özdil Mahallesi sakinleri için istiyor bu şarkıyı. Bursa'dan Cüneyt Ağaçayak, Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden sevgi ve selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz, var olun. Efendim İsmail Yeşil bizlere günaydın demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim dinleyicimize. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve tüm TRT Name dostlarına bu eseri armağan ediyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlamış bizlere. Şimdi Necmettin Yıldırım'ın sesinden güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Mahmut Oğul'a ait Acem Gürdi şarkıyı dinliyoruz. Seni nasıl özledim, gönlüme sor söylesin.

0: İstek zamanı.
1: 9.01'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi, sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istek şarkılar ve birbirinden kıymetli iletileriniz de devam ediyor. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu ve teknik yönetimdeki sevgili arkadaşım Ümit Şahin ile birlikte. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi bu şarkıyı. Koro şefi Zeynep Özelgündüz ve koro arkadaşları için istemiş ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Umut Akyüreğin icrasıyla güftesi Vural Şahin'e, bestesi Turhan Taşan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür ve kızı Özge ve torunlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Rize'den Cengiz Topel Turan, gönül dolusu sevgiler Burçin Hanım demiş. Selamlar olsun Rize'ye de. Fatma Ateşok Almanya'dan selamlıyor tüm sevdiklerini. Niksar'dan Selami Kabakçı, Ordu'dan Leyla Çabuk, Osmaniye'den Fahri Özdemir, eşi Fadime Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Osmaniye Emniyet Teşkilatı silah arkadaşlarım için de gelsin demiş. Kolaylıklar diliyoruz. Emine Atamer, günümüz aydın olsun. Trabzon'dan merhaba diyor TRT Name dinleyenlerine. Bartın'dan Musa Aytu yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Umut Akyürek söylüyor, anladım ki sevmiyorsun.

Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener bizlere günaydın diyor. Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı istemiş dinleyicimiz. Ahad Uruk'un sesinden dinleyeceğiz bu eseri. Efendim Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Ümit Kaya Çelebi ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda sevgili Gökmen Bey, arkadaşları ve sevdiklerine de armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinleyeceğiz. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den selamlar Burçin Hanım. Sıradaki şarkıyı eşim Sultan Balkan'a ve TRT Name dostlarına armağan etmek isterim demiş. Benal Aslan Taraz, Gaziantep'ten bizlere günaydın. Güzel bir günde yine güzel bir yayında birlikteyiz diyerekten bizlere güzel bir mesaj yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Seçil Kamber de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Eşi Birsel Kamber, Leman Topaç ve annesine armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan, yine eşi Zeynep Hanım çocuklarıyla birlikte ve torunlarıyla birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Ahad Uruk'un sesinden dinliyoruz Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi eserini. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar.

Güftesi ve bestesi Mustafa Alp Ataca'ya ait şarkıyı Yalçın Öztüfekçi seslendirdi. Ömrüm Senindir. Bu güzel eser bu sabahın hoş sürprizlerinden birine vesile oldu. Eseri seslendiren değerli sanatçımız Yalçın Öztüfekçi şu an sabahın namesini dinlediğini öğrendik. Kendisine gönülden selamlarımızı gönderiyor ve sanat yaşamında nice güzel çalışmalar diliyoruz. Efendim 9.21'i gösteriyor saatlerimiz. Sabahın namesi devam ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıcı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Meral'e, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor dinleyicimiz. Muazzez Ersoy'un icrasıyla güftesi Asuman Polat'a, bestesi İrfan Özbakır'a ait Rast eseri dinleyeceğiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Edirne'den Selda Karayiğit, gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Edirne'ye. Eskişehir'den Tuncel Erol, aynı zamanda Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş, tüm sevdiklerine ve kıymetli eşi Zülbahar Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, sıradaki şarkımız Burçin Hanım TRT Nami dinleyen herkese armağan olsun demiş. Cavit Deniz yine bizlere Keşan'dan sevgi ve güzellikler diliyor tüm TRT Nami dinleyenlerine. Hasan Cengiz de günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Bucak'tan Ali Yöntem bu şarkıyı, Zafer Özkara, Fatma Çan, Hatice Okur, Rezan Çatalbaş, Yıldız Erzi'ye armağan etmiş. Murat İşi Sağlam Mide Kemerhisar'dan eşi Nisa Hanım'la birlikte bu esere ortak oluyor. Son isteğimizi hemen söyleyelim. Afyon İçhisar'dan Hasan Hüseyin Bakır da yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Muazzez Ersoy söylüyor. Seni nasıl sevdim bunu bil ki, kalbimdesin ama bilemezsin ki.

Sıcak bir Adana sabahından Yasemin Yiğit bizlere günaydın diyor. Meslem Özşemşir'den bir eser istemiş dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı koro arkadaşlarına, komşularına ve sevdiklerine armağan ediyor. Hasan Eğli'nin icrasıyla dinleyeceğiz bu şarkıyı. Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan

Özışık'a ait Rast eseri, Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancıeri Sabahın Namesi ekibine günaydın diyor. Gaziantep'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara'dan Süleyman Altuner, Adana'daki tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden, Dikili'den Osman Angay, Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den efendim bu şarkıyı eşi Saynur Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Müzeyyen Yücearda Bulut, gün aydın olsun Burçin Hanım. Name dostlarıma ve emeği geçenlere günaydın demiş, İstinye'den selam gönderiyor bizlere. Efendim sağlık ve afiyet diliyoruz size de. Müjgan adı güzel yerce yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında mutlu sabahlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Ufuk Erdem Ankara'dan, Suzan Ülkü Antalya'dan yine selam veren dinleyicilerimiz arasında tüm sevdiklerine merhaba diyor dinleyicilerimiz. Her zaman söylüyoruz ya, sosyal medyada yazmış olduğunuz bu güzel iletiler çiçek bahçesine çeviriyor sayfalarımızı, var olunuz diyoruz. Hasan Eylül'ün icrasıyla dinliyoruz şimdi Rast eseri. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak.

Eskişehir'den İsmail Hakkı Hayat, sağlık, huzur ve mutluluk diliyor. Name ekibine sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir, Bozüyük'teki sevdiklerimi armağan etmek istiyorum. Şimdi dinleteceğiniz şarkıyı demiş. Mayu Türköz İzmir'den selamlamış bizleri. Adnan Yıldız Ankara'dan merhaba diyor. Ankara'ya da selam ve sevgilerimizi gönderelim. Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz Gaziantep'ten. Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim.

Zengin Mehmet Yağcı ve tüm Name dostlarına ve koro arkadaşlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Ayşen Birgör, güftesi ve bestesi Saadet'in kaynağı ait Rast eseri seslendiriyor. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım.

9:37'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Artık yavaş yavaş da programımızın son dakikalarına yaklaşıyoruz. Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getireceğiz. Dinleyicimiz bu şarkıyı mesai arkadaşlarına, şube müdürüne ve radyosunun başında olan tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor Süheyla Eren'in icrasıyla. Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Rast eseri dinleyeceğiz. Aynı zamanda Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu bu şarkıyı Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Ali Kılıç ve tüm TRT Name dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Konya'dan Hatice Biçer, Oktay Hançer Erciş'ten selamlıyor eşi Mihri Didem Hanım ve çocuklarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Koray Dilşat Gülçin, Gülhan ve Asya ve Uğur Heybeli'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Kayseri'den Osman Soygü'den TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz

arasında Rıfat Olupınar Sarmaşık Gülleri adlı eseri istemiş bizden dinleyicimiz. Programımızın ilk dakikalarında bu şarkıya yer vermiştik. Şimdiki şarkıyı da size armağan edelim. Rıfat ve Gülçin Ulupınar için de dinleyeceğiz. Çamlıca'ya sevgi ve selamlarımızı gönderelim. İlyas Aydın, TRT Name dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Sevdiklerimiz bizi bekliyor Burçin Hanım. Lütfen trafik kurallarını da uyalım, emniyet kemerimizi takalım diye de bir not düşmüş dinleyicimiz. Sağolunuz, var olunuz. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. Süheyla Eren söylüyor. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesine gönderdiğiniz her bir mesaj bizim için çok kıymetli. İsteklerinizi mümkün olduğunca programa dahil etmeye çalışıyoruz. Lakin yayın süresi ve repertuar düzeni nedeniyle zaman zaman tüm eserlere hemen yer veremiyoruz. Sıradaki şarkıyı yazmış olduğunuz iletiyle birlikte hem size hem de sevdiklerinize armağan ediyoruz. Bütün şarkılarımız bizim için çok güzel, hepsi çok kıymetli. Yeter ki gönüllerimiz bir olsun. Van'dan Okayar, Ayşe Özme, Mehmet Özkaya, İlhami Özkaya şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda Samsun Sakaryalı'dan Ayla Seyhan, sevgilerimize gönderiyoruz. Fatma İnanır bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. İstanbul Bahçeşehir'e de gönül dolusu selamlar olsun. İzmir Karaburnu'ndan Arif Beşdemir, tüm dost ve sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyoruz. Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağaoğlu, Anamur'dan. Semih Kılıç Yılmaz, Ankara Dikmen'den. Zeki Gül, Eskişehir'den. Zehra Bıçakçı, İzmir'den. Süleyman Altuner, yine Ankara'dan bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Birazdan Instagram'daki dinleyicilerimize de merhaba diyeceğiz. Erdoğan Berker'in şarkısını dinliyoruz. Tarkan Tevetoğlu söylüyor. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle.

Sivas Konyalıhisar Eriçmen Yaylası'ndan Serkan Alkan bize merhaba diyor. Bir de güzel fotoğraf paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz. Sevilay Muharrem İstanbul'dan merhaba demiş. Şükrü Özdamar Nidebor'dan, Filiz Zorlu Çandarlı'dan sevgilerini gönderiyor. Ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Meral Özhan Uşak'tan günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında eşi Erol Bey ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olacak. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan, Denizli'den Yunus Şen Uçak ve Dilber Kaymakçı yine bizlere merhaba diyor. Suzan Ülkü, İsmail Neşe Korkmaz, Servet Şahin içinde bu şarkıyı dinleyeceğiz. Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Gülşen ve tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Turhan Taşan eseri. Hep birlikte dinliyoruz.

Programımızın artık son saniyeleri. Sezai Keyvanoğlu'nun isteğiyle veda edeceğiz sizlere. Uşak'tan bizlere günaydın diyen dinleyicimiz de Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Ali Kılıç, Naci Keçeli, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve TRT Name dinleyenleri için istedi dinleyicimiz bu eseri. Vedat Çetinkaya'nın icrasıyla güftesi Aşık Yener'e, bestesi Ünal Narçın'a ait Nihavend eserle veda edeceğiz. Efendim, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Bizimle birlikte güne başlayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve mikrofon başında ben Burşin Tabur. Gününüzün sağlıkla, huzurla ve kolaylıkla geçmesini diliyoruz. Sevgiyle kalın, musikiyle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyeti kabulünde Türkiye-Venezuela ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Erdoğan temasları çerçevesinde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşar yanı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini telefonla arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kurultay süreci de yer aldı. Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkın yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ceza infaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını ifade eden Mehmet Şimşek, eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında İran anlaşmazlığı devam ediyor. Daha önce bölgede gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle katliamcı Netanyahu'yu telefonda azarlayan Trump, Netanyahu'yu bir kez daha uyardı. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Amerikan basınına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ın son saldırılarında da İsrail'i korumadı. Amerikan CNN televizyonuna açıklama yapan bir yetkili, Amerikan ordusunun İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini savundu. Terörle mücadele sürüyor. Terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen 13 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir merkezli 11 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 71'i gözaltına alındı. İstanbul'un Güngören ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine başlanıyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada tutuklu çocuk sanık E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıkacak. E.Ç. hakkında çocuğa karşı kasten öldürmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit etmek suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Haberleri dinlediniz.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde yeni umutlarla, yeni hayallerle size merhaba diyoruz. Bugün de usta seslerden unutulmaz şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Server Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Değerli dostlarımız, bugün programımızda Kürdili Hicazkar, Uşak, Nihavend ve Rast makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Programımız Kürdili Hicazkar makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla başlıyor ve nostaljik bir paylaşımla size merhaba diyoruz. Nesin Sipahi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, unuttum dese dilim, yalan, vallahi yalan.

Evet, programımızın açılışını ard arda dinlediğimiz iki Yusuf Nalkesen eseriyle yaptık. Az önce dinlediğimiz şarkı da Kürdeli İcazkar makamında sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısıydı. Güzide Kasacı icasıyla dinledik. Birlikteliğimize şimdi bir Zekai Tunca şarkısı eşlik ediyor sevgili dinleyenler. Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı eserde Gönül Akkor bizlerle. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan? Sevgili TRTname dostlarımız, 1996 yılında kayda alınan bir zeki duygulu şarkısını dinledik. Güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleyici Asker makamındaki eseri değerli sanatçımız Tülay Canik seslendirdi. Efendim yine aynı yıl, yani 1996 yılında Zirvedeki Şarkılar ismiyle yayınlanan bir Zeki Müren albümünden esere kulak vereceğiz şimdi de. Mahmutoğlu'nun güftesi Ayşe Birgül Yılmaz'a ait şarkısını dinliyoruz. Biz ayrılamayız.

Efendim, 96 yılından 2015'e uzandı. Kasaneyle'nin Yüreğinden Yüreğime adlı albümünde yer verdiği Bir Şekip Ayhan Özışık şarkısını dinledik. Bu güzel şarkıyla günün ilerleyen dakikalarına eminiz daha iyi hazırlandınız. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Bazen 90'lı yılların o nostaljik eserleriyle sizlere sesleniyoruz, biliyorsunuz. Bazen de bu sevilen şarkıların günümüz düzenlemeleriyle paylaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi gelin 90 90'ların yine nostalji kokan sayfalarını aralayalım ve 1989 yılına uzanalım. Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki Acanım ismiyle yayınlanan albümünde yer alan Bir Erol Sayan şarkısına kulak verelim. Güftesi Aşkın Tuna'ya ait eserde sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Bir güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir de seni tutamam.

1997 yılında Unutulmayan Şarkılar ismiyle yayınlanan bir Ayşe Tunalı albümünden Avni Anıl'ın sevilen şarkısı bizlerle birlikteydi. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin güftesi Reşat Özpirinççi'ye aitti. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine 80'li yıllarda dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Selahattin Altınmış'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait Uşak şarkısını dinleyeceğiz ve Metin Milli'ye kulak vereceğiz. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Emel Sayın'ın 1990 tarihli Üzüldüğün Şeye Bak albümünden unutulmaz bir Zekai Tunca şarkısı bizlerle birlikteydi. Uşak makamındaki bu eserin ardından şimdi yine Uşak makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Türk müziğinde ayrılığa dair, sevdaya dair birçok şarkı bestelendi. Değerli bestecilerimiz tarafından biliyorsunuz. İşte bu şarkı da onlardan biri. Ayrılığa dair, ayrılığın kalpte bıraktığı o hüzne dair bir şarkı. Kırık kalplerin umutla dolu şarkısı. Ali Şen Ozan'ın Güftesi Süleyman Beşoğlu'na ait eserini Hülya Sözer'den dinliyoruz. Kaç yıldır hasretiz birbirimize. Kavuşuruz kısmet olursa bir gün. Sakın olma mahzun, kederli, üzgün. Kavuşuruz kısmet olursa bir gün.

İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu uşak bir türküyle bizlere seslendi. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Efendim, bu güzel hareketli türkünün ardından şimdi Zekai Tunca'ya kulak vereceğiz. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünden bir

Gün Soysev bestesi paylaşacağız. Güftesi Seyhan Girginer'e ait olan şarkı Hüseyin'i makamında. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim, gel yağmur gözlüm.

değerli sanatçı Uşak makamında anonim bir eserle bizlere seslendi. Yine günümüz bu güzel şarkıyla hareketlendi, renklendi değerli dostlar. Ve şimdi ise birlikteliğimize Rast makamında eserlerle devam edeceğiz. İlk olarak dramalı Hasan Hasgüler'in sevilen şarkısında Ayşegül Durukan'ı ağırlayacağız. Sanatçının 1990 tarihli Sevgim İçin albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter.

Dramalı Hasan Has Güler'in Rast makamındaki eserlerini peşi sıra dinledik. Ayşegül Durukan'ın ardından Hamiyet Turan bizlerle birlikteydi. Uzaklara mı gittin, hangi gizli yerdesin diye sordu sanatçımız. Efendim, birlikteliğimiz yine Rast makamındaki eserlerle devam ediyor. Şimdi Erol Sayan Hoca'nın güftesi Yılmaz Topuz tarafından kaleme alınan şarkısında sevgili sanatçımız Esma Başbuğ bizlerle. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

0: TRT Name.
1: Şimdi ise Mehmet Ilgın'ın güftesi Kamil Bozdağ imzalı şarkısında İzmir Radyosu sanatçılarından Turgay Kızıltuğ'a kulak veriyoruz. Ne sevincin ömrü varmış, ne gün gören çok yaşarmış. Meğer hayat bir masalmış, zevkü sefa yalan imiş.

Gönül yazar Saadettin Kaynağ'ın Rast şarkısıyla seslendi bizlere. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Evet sevgili dinleyenler, şimdi 2003 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın Rüya isimli albümünden bir Ferit Sıdal şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Sedat Ergüntuğ tarafından

kaleme alınan şarkı Rast makamında. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Özkaya, sözleri Cengiz Han Altuntaş tarafından kaleme alınan Rast makamında bir Mehmet Ilgın bestesiyle bizlere seslendi. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Değerli dostlarımız, bu güzel şarkının ardından ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Nihavend makamında eserlerle müzik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın 1986 tarihinde Aşk Olsun ismiyle yayınlanan albümünden bir Sadi Hoşses bestesi dinliyoruz. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar albümünden Ayşe Tuna'nın seslendirdiği bir Zeynettin Maraş şarkısını dinledik. İnleyen nameler ruhumu sardı. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi yine özlediğimiz bir ses Yıldırım Bekçi'ye kulak veriyoruz. Hüseyin Soysal'ın güftesini Özdemir Kiper'in yazdığı Niyaven şarkısını dinliyoruz sanatçımızdan.

hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir paylaşım yapacağız sizlerle. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın önde gelen şair ve yazarlarından Cenap Şehabettin'in bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Bakın şair ve yazar Cenap Şehabettin nasıl bir sözle paylaşımda bulunmuş. Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız demiş. Evet, yaşamda elbette sosyal sınıflar mevcut. Bu hayatın yadsınamaz gerçeklerinden biri. Ancak bir doktor önlüğünü çıkarıp kenara bıraktığında, bir mühendis baretini çıkardığında, bir avukat cübbesini çıkarıp astığında ya da bir esnaf dükkanını kapatıp dışarı çıktığında, kim her ne mesleğe mensup ise bu rolünü bir kenara bıraktığında kalbi, insanlığı, vicdanı, değer yargıları ve merhametiyle öylece olduğu gibi beliriyor karşımızda. İşte tam da bu yüzden insanı insan olarak sevelim, insanca yaşayalım ve insanca davranmaya devam edelim. Şimdi gelin şarkılarla birlikteliğimiz devam etsin. Bu güzel anlamlı sözü şarkılarla taçlandıralım efendim. Ve ritmimizi yükseltelim. Hasan Eğren'e kulak verelim. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine albümünden bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinleyelim. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı?

Osman Babuşçu'nun sözleri Güzide Taranoğlu'na ait Nihavend eserini Emel Sayın yorumuyla sunduk sizlere. Kanımda Kıvılcım, Canımda Ateş terennümleriyle de dikkat çeken bir şarkıydı o dönemlerde. Ve efendim bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Biz bugün de Rast'tan Nihavend'e, Kürdili Cazkar'dan Muhayyer'e, Uşağa uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Umuyoruz bu sevilen eserlerle gününüze güzel bir dokunuş yapabilmişizdir. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere İlgün Soysev'in sözleri Eyüp Göksu'ya ait Nihavend şarkısında Ayşe Tunalı ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 beldeyle 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini telefonla arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucu dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mustafa Destici'yi de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına çevrildi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in toplantıda konuşacaklarını açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çevresinde yoğunluk oluştu. Yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacağı açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili yazıyı hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hem de Grup Başkanlığı'na gönderdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada keskin sirke küpüne zarar dedi. Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirterek, Özel mevki yarışını demokrasi kahramanı

Mesinin ailenin üstün yararını esas alması ve yeni mağduriyetlerin yaratılmaması gerektiğini söyledi. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Sakarya'da da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskında 43 kişi yakalandı. İstanbul Zeytinburnu'na ise uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreci konusunda yaptığı açıklamada görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. İyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız diyen Trump, bir iki gün içinde konuyla ilgili bir fikir edinebileceklerini kaydetti. Donald Trump, İran'la İsrail arasındaki karşılıklı saldırının durduğunu da belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki İran anlaşmazlığı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce bölgede gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle telefonda azarladığı katliamcı Netanyahu'yu bir kez daha uyardı. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya "İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin" dediğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir önemi olmadığını belirtti. Amerikan CNN kanalında yayımlanan bir haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemediği ifade edildi. Haberleri dinlediniz. Müzik.

İğnenin iplikle buluşarak attığı desenlere nice anlamlar yüklenebilir mi? Vakti zamanında Yemenlilere işlenen oyaların sesiyle, bazen susturulan bir kadının çığlığına kulak kabartılırken, bazen de aşk acısı çeken bir gencin hisleri dökülmüş ipliklere. Kadın için bir ses, bir nefes olmuş oyalar. Genç kızlar, yeni gelinler mutluluklarını, mutsuzluklarını, müjdelerini, dargınlıklarını oyaların diliyle çevrelerine anlatma yolunu seçmişler. İşte tıpkı bu İstanbul türküsünde olduğu gibi. Sevdiğine kavuşamayan bir kızın hikayesi bu türkü. Sandığımızdan çıkardığımız sararmış bir türküyle. Vakti zamanında başlıyor işte.

Yeminimin oyası, rengi de rengine. Ne yapalım, annem vermedi beni, dengi de dengine. Programımıza bir İstanbul türküsüyle başlayalım.

Ekibimiz kemanda Selçuk Gönüldaş, viyoloda Manolya Şen, sesli Uda Tunca Yüksel, kanunda Selim Gönüldaş, klasik kemençede Gülten Yeğin, neyde Salih Yurttaş, klarnette Tolga Akşit, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Aral. Programı sizler için Nihan Yöyen hazırladı. Sesimizi sizlere Burçin Aktürk'ün ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Değerli dostlar, klasik Türk musikisinin son büyük temsilcisi Alaaddin Yavaşça. 95 yıllık ömrüne 652 beste, 256 ödül sığdıran büyük üstad. 1926'da Kilis'te musiki meraklısı Cemil Bey'in oğlu olarak dünyaya gelmiş. Bu evde tamburi Cemil Bey'in plaklarıyla büyümüştü. Ana lisanı olacak notalarla da o yıllarda tanışmıştı. Liseyi okumak için İstanbul'a geldim. O sıralar kanuna merak salmıştım. Artaki Candan'dan kanun dersleri almaya başladım. Hocam Neyzen Hakkı Süha Gezgin musikiyle ilişkimi öğrenmiş, bir gün dersten sonra çağırdı. Her salı ve cuma akşamı evinde yapılan fasıllara davet etti. Orada Süleyman Erguner'i tanıdım. O Saadettin Kaynak'la tanıştırdı. Daha henüz 18 yaşındaydım, diyor üstad. Ve güftesi Rahmi Duman'a, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bir Hicaz eserle devam ediyoruz programıma. Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter. Uyku tutmaz bir ümit yok, gelmiyor hiçbir haber. Solistimiz Güldehen Marmara. O Taksim'de Tunca Yüksel'i dinliyoruz.

Saadettin Kaynak, çok şükür şimdi rahatım, gözüm arkada değil, benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda demişti Alaaddin Yavaşçı için. Sadece kendi güftelerini değil, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi büyük şairlerin şiirlerini de bestelemişti Yavaşça. Şairin büyük bir aşkla bağlı olduğu eşi Azize Çamlıbel'i kaybettikten sonra kan çanağına dönmüş gözleriyle Yavaşça'ya uzattığı sözler daha sonra birçok sanatçının repertuarına girecekti. İşte o sözler. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Hicaz eseri Gülden Barbaros.

Bestekar Avni Anıl bir söyleşisinde şöyle bahsediyor Alaaddin Yavaşça'dan. Solist sanatçılığımı yetinmemiştir. Güzelim ses malzemesiyle icra ettiği şarkıdaki sözcük sistemi mi anlatıyor? Ana tema dışına çıkmadan bir fiske atar. Bir vurgu ki hiç abartmadan kullanırsa şaşkalırsınız. Çoğu yetişmiş sanatçıdan şu söylemi duymuşumdur, bugün de duymaktayım. Ben şarkı söylemesini Yavaşça Hoca'yı dinleyerek öğrendim. Dikkat edersek duyarız, her öğrencisinde biraz Yavaşça vardır. Gerçek o ki Yavaşça Hocamız yalnız bu dönemin değil, gelecek dönemlerin de hizmet adamı olarak anılacak ve adı devamlı ön sıralarda olacaktır. Şimdi üstadın bir rast eseriyle devam edelim. Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi? Güneşsiz bir gök altında, kış geçer mi, yaz geçer mi? Mikrofon başında Belgin Erol Gündoğdu.

Alaaddin yavaşça bir dönemin, bir tavrın son temsilcisiydi. 23 Aralık 2021 tarihinde aramızdan ayrıldı. O bizlere sadece şarkılarını bırakmadı. Sesini, tavrını, sanatçı duruşunu, hocalığını, kısaca Türk musikisinde ve her sanatçıda olması gereken güzel yönlerini bırakıp gitti. Kendisini saygı, rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Ve üstadın bir hüzzam eseriyle devam ediyoruz. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben.

Belgin Erol Gündoğdu'ya teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, saatlerimiz 13.27'yi gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayın vakti zamanında güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Bir başka duayen, bir başka üstad Tamburi Cemil Bey. Bestekarımızın muhayyer saz eserini saz sanatçılarımızdan dinleyeceğiz.

0: 1984 yapımı bir Kartal Tibet filmi. 80'li yılların gönlümüzde bolca gülümseme bırakan eseri Şabaniye. Bir kan davasından kurtulmak için kadın kılığına giren ve gizlenen Şaban'ın komik hikayesini anlatan filmde Şabaniye'nin gazinoda seslendirdiği o kadar çok şarkı var ki. Onlardan birini dinlemeden önce o yıllara, filmin en güzel anlarına gidelim. Adile Naşit ve Kemal Sunal. Kısacık da olsa bizleri Yeşilçam'ın sokaklarında dolaştırsın sevgili dostlar.
1: Ay, biz burada da bulur o gözü dönmüş katiller.
2: Beni de temizlerler değil mi?
1: Ağzından yel alsın. Önce beni.
2: Aa, vallahi bırakmam ana, önce ben. Bana müsaade.
1: Nereye oğlum?
2: Ölüme. Beni biraz gebertecekler de, öpem ana.
1: Öp yavrum. Aslanım. Civanım. Yazık. Genç yaşta hayata doyamadan.
2: Hayata doyamadan. Ah! Hiç şansım yok değil mi?
1: Vallahi bence de yok.
2: Aslan ana. Ağzından bal akıyor. Çok iyi moral verdin. Çok iyi. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Ağlatma beni. Seni doğuracağım. Nasıl oldu da erkek oldun? Kız olsaydın. Şimdi. Şimdi. Kız olsaydın. Bir kız. Kız. Kızım.
2: Hayrola ana, üşütüyorsun galiba.
1: Kızım.
2: Eyvah, oynatıyor.
1: Canım. Kızım.
2: Gelme üstüme, gelme.
1: İyice ben de kızım.
2: Ana işte, kendine
1: canım,
2: gel. Ana,
1: kızım, he, oh, kızım.
2: Bir çeşit cinnet geçiriyor. Bak bak. Hoş geldin.
3: Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim.
2: Ben de. Geç otur söyle. Evet.
3: Önce sen söyle.

0: TRT Name.
1: Düşünsenize, daha gözlerimizi dünyaya açmamışken, huzurlu bir anne kucağındayken yazılmaya başlıyor bu şiir. Biz henüz kim olduğumuzu bilmezken kalbimiz ritim tutmaya başlıyor. Ve o günden sonra hayatımız boyunca yazdığımız her duygunun altına imzasını atıyor. Yani diyor ki iç sesimiz, o yumruğumuz kadar olan kalbimiz tüm güzel duyguları

Mesela unutamadığımız şeylere takılıp kalıyor. Bitiş süresi bize bağlı. Öyle kolay geçemiyor diğer duygulara. Tıpkı bu şarkının sözlerini yazan Müzeher Güyer'de olduğu gibi. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Solistimiz Güldehem Marmara. Ney Taksim'de Salih Yurttaş'ı dinliyoruz.

Kalp, mantığın asla anlayamayacağı nedenlere sahiptir demiş bir düşünür. Ne kadar doğru. Mantık yapma canın yanar derken kalp çoktan o aşkın denizine atlamıştır bile. Peki ya birbirini seven insanların aynı anda kalp atışlarının rastlaşması? Benim kalbim senin misali. Canımız kalbimiz bir kuş gibi çırpınarak bak güzel şeyler oluyor deyip bizi usulca aşka davet ediyor. Biz de sizleri usulca bu şarkıya davet edelim dostlar. Kalbimizin sahibi kimler varsa onlara söyleyelim, onlara dinletelim, ne dersiniz? Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın.

0: Hakan'cığım, bir şey söyleyebilir miyim? Şu an sevgili eşim Hakan da bizi dinliyor. O yüzden bu şarkıyı öncelikle ona, sonra da tüm dinleyicilerim için söyledim.
1: Ne
0: Bunu
1: güzel.
0: Da eklemek isterim.
1: Çok teşekkür ederiz. Hakan Bey'e selamlar. Bugün
0: sevgiler.
1: Sizlere bir türküyle merhaba deyip usta bestekarların eserleriyle devam ettik. Yeşilçam Sokağı'nda Adile Naşit ve Kemal Sunal kapıdan bir merhaba deyip gittiler. Sonrasında kalp üzerine yazılmış şarkılar dinledik ve son cümlemiz istiyoruz ki şöyle olsun. Yolunuzun kalbi her daim aşkla ve şefkatle atan güzel insanlarla kesişsin. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini telefonla arayarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürküp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucundan dolayı tebrik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti üyeleri ve vatandaşları genel merkezde saat 14'te yapılacak grup toplantısına davet etti. Birlik ve dayanışma mesajı veren Kılıçdaroğlu, şimdi kavga değil omuz omuzda durma vaktidir, dedi. Özgür Özel ise meclisteki CHP grup kürsüsündeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak da nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi Bahçeli. CHP'nin iç gerilimi meydanları taşınmamalı mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetin toplumsal

vicdanı yaralayan ağır bir ihlal olduğunu belirtti. Kades'in 1 Haziran itibarıyla 9 milyon 700 bin kişi tarafından indirildiğini, uygulamadan 2 milyona aşkın ihbar alındığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'da. Bakan Kurum, iklim müzakere gruplarından G77 ve Çin Müzakere Grubu Başkanlığı'yla görüştü. Türkiye ile Suriye arasında iki sınır kapısının açılması gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin ve Islahiye gümrük kapılarının açılması konusunda hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturması kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında 6 avukatın da yer aldığı 45 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

1996'ye kadar hapis talep edilen tutuklu çocuk sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Sakarya'da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskınlarda da 43 zanlı yakalandı. Adana merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 5 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 78 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

Müzakere sürecine ilişkin konuştu, iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerginlik ise sürüyor. Tahran saldırılar devam ederse stratejik su yollarını kapatırız açıklaması yaptı. ABD ile İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Haberleri dinlediniz.

0: オナーメ。
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiltepe, Ertuğrul Erhan, Utta Ömer Oytun, Viyola'da Kumsal Okur, Kanun'da Vedat Erdem Koca, Klasik Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız Türk musikisinin en köklü makamlarından biri olan dinleyicide doğal ve sağlam bir ruh hali oluşturan, dini ve din dışı birçok eserde kullanılan rast makamında birbirine bağlı eserlerle başlıyor. Refik Fersan'ın Rast Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlerle olacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenler, Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Rast makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Türk musikisine birçok öğrenci yetiştirerek büyük katkı sağlayan ve yaptığı unutulmaz eserlerle gönlümüzde ayrı bir yer bulan Ferit Sıdal'ın Rast şarkısı var sırada. Sanatçımız Eliz Avaroğlu'ndan dinliyoruz. Hicran olacaksa bu aşkın

Efendim sırada bir başka unutulmaz bestekar İrfan Özbakır'ın güftesi Nemika Mürseloğlu'na ait Rast şarkısı var. Sanatçımız Nazlı Kanaat sizin için söylüyor. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter. Yanında yalnızlığım hasretinden de beter. Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter.

FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Stüdyoname birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele kollarında yatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Ferit Sıdal'ın güftesi Sedat Ergintuğ'a ait Rast şarkısını sanatçımız Oktay Cantürk'ten dinliyoruz.

Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Bir başka İrfan Özbakır şarkısını da sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu'dan dinliyoruz. Rast şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a ait.

Efendim ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. Sırada Necip Mirkelamoğlu'nun güftesi de kendisine ait rast şarkısı var. Şefimiz İpek Dereli yönetiminde koromuzdan dinliyoruz. Gül ağacı değilem, her gelene eylem. Çek elini elimden, ben sevgilin değilem.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından olan hem klasik Türk müziğinde hem de halk müziği eserlerinde sıkça kullanılan Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. İlk eserimiz bestesi Muzafferli Kara, güftesi Güzide Taranoğlu'na ait. Sanatçımız Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Kıymetli dinleyenler, sırada Saadettin Öktenay'ın güftesi İlkan Sana ait Hicaz şarkısı var. Sanatçımız Özant Koç söylüyor. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Kıymetli dinleyenler, Stüdyoname programında sırayı Türk müziğinin bir başka önemli bestekarı olan Yusuf Nalkesen'in Hicaz eseri alıyor. Sanatçımız Sefer Karabük'ten dinliyoruz. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Düşmeden el diline mesut günler yaşadık. Yabancı olduk şimdi. Yazık birbirimize. İstersen gel, dönelim eski günlerimize.

Bülbül güle konar öter, her derdini ona döker. Gel sevgilim üzme beni, bunca sitem bana yeter. Bestesi ve güftesi Zeki Duygulu'ya ait Hicaz şarkıyı sanatçımız Ceyda Okan'dan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliği açısından attığı adımlara dikkati çeken Erdoğan, yeni bir güvenlik paradigması başlattık, terörü kaynağında yok ettik. Terörsüz Türkiye, stratejik devlet vizyonumuzun adıdır, dedi. Savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamı

Onu bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili net mesaj verdi. Arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Partisinin genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tartışmaların odağındaki meclis grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelik de açıklama yaptı. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir dedi. Bahçeli, CHP'nin iç gerilimi meydanlara taşınmamalı mesajı verdi. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Çanakkale'de düzensiz göçmenleri Yunanistan'a kaçıran suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 39 kişiden 36'sı tutuklandı. İstanbul merkezi yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı ek ifade verdi. Cumalı, Ağbaba'nın talimatıyla yol üzerinde kimliğini bilmediği birinden içerisinde 100 bin dolar bulunan bir poşet alarak istenilen adrese teslim ettiğini söyledi. Ayrıca Ağbaba'nın kendisinden 12 Mayıs'ta aralarındaki mesajlaşmaları silmesini istediğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin konuştu. İyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerginlikse sürüyor. Tahran, saldırılar devam ederse stratejik su yollarını kapatırız açıklaması yaptı. ABD ile İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Soykırımcı İsrail'in gizli şekilde yürüttüğü nükleer silah programı bölgesel riskleri artırıyor. Nükleer silahları kaldırma girişimi programı koordinatörü Susi

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Ferahnak Faslı'nı dinleyeceksiniz. Yöneten Feridun Darbas. Ara taksimini Viola ile Kemal Demir, tamburla Pelin Kuruoğlu yapıyor.

0: Feridun Darbaz yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Ferahnak Faslı'nı dinledi.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı vardı. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde özgürlük

Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili net mesaj verdi. Arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Partisinin genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, tartışmaların odağındaki meclis grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelik de açıklama yaptı. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Silivri'de yapıldı. Aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanık, oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla yargılanıyor. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir dedi. Bahçeli, CHP'nin iç gerilimi meydanlara taşınmamalı mesajı verdi. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı ek ifade verdi. Cumalı, Ağbaba'nın talimatıyla yol üzerinde kimliğini bilmediği birinden içerisinde 100 bin dolar bulunan bir poşet alarak istenilen adrese teslim ettiğini söyledi. Ayrıca Ağbaba'nın kendisinden 12 Mayıs'ta aralarındaki mesajlaşmaları silmesini istediğini iddia etti. İran'la İsrail arasında 2 ay aranın ardından yapılan karşılıklı saldırılar sona erdi, gözler yeniden müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerginlik ise sürüyor. Tahran, saldırılar devam ederse stratejik su yollarını kapatırız açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran-İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi, Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD, İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 8 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'da da Nebatiye ile Sur kenti başta olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. 29 kişiyi öldürdü. Ebola Afrika'da etkisini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınını hala kontrol edemediklerini açıkladı. Vakaların 1000'i aştığı belirtilirken Kenya'da Ebola karantina tesisi planına karşı protesto düzenlendi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Notaların duygularla buluştuğu yeni bir Türk sanat müziği yolculuğuna, yeni bir akustiknameye hoş geldiniz efendim. Ben Gürsoy Dinçer, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçılarını öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Erhan Bahçe efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler. Efendim saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Programımızı nihayet bir şarkıyla açtık. Beste Hacı Arif Bey. Sırada yine nihayet şarkımız var. Şunu hemen belirtmeden geçmeyeyim. Bugünkü programın formatında Haziran ayında vefat etmiş bestekarlarımızdan ve son bölümde de Yeşilçam şarkılarından oluşan bir repertuar hazırladık. Umarım keyifli saatler geçiririz. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum efendim. Sıradaki nihayet şarkımız dramalı Hasan Hasgüler'in "Sana Bilmem Ki Neden Hiç Doyamam". Buyurun efendim.

Çok teşekkür ediyorum stüdyoda bulunan saz üstadlarına. Efendim, Nihavend makamının son şarkısı Dramalı Hasan Güler. Yine hepimizin çok iyi bildiğini düşündüğüm. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede diyeceğiz efendim. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum ve hemen makamımızı değiştiriyoruz efendim. Beyat şarkı. Yine hepimizin, tüm halkımızın çok iyi bildiği. Güfte Rüştü Şarda, beste Fehmi Tokay. Kendisini de Haziran ayında kaybetmişiz efendim. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Tabii öncesinde sevgili Turay dinleyenden bir Beyat-ı Taksim rica ediyoruz. Buyurun efendim.

Taksim için tekrardan teşekkür ediyoruz sevgili Turay dinleyene. Yine harika, yine harika oldu yani. Efendim, değerli bestekar Avni Anıl'ın Güfte Turhan Oğuzbaş. Uşak şarkı, ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var.

Çok teşekkür ediyorum stüdyoda bulunan değerli saz üstadlarına ve programımıza Tahir şarkıyla devam ediyoruz. Fehmi Tokay'a ait efendim. Gönül vermişken el çektim güzelden diyeceğiz. Buyurun.

Evet efendim, ikinci bölüm diyebiliriz. Son şarkımız Muhayyer makamındaydı ve Saadettin Kaynağ'ın Ay doğdu batmadı mı dedik. Hemen son bölüm, şöyle tabir edebiliriz. Yeşilçam şarkıları ağırlıklı bir bölüm yapacağız. Şimdiden iyi dinletiler diliyoruz efendim. Ve Kürdi Fantezi ile devam ediyoruz. Turan Taşan müziği, sözler Yalçın Benlican'a ait. Üzüldüğün şeye bak. Öncesinde sevgili İsmail Karaşin'den bir Kürdi Taksim rica ediyoruz. Buyursunlar efendim.

Çok teşekkür ediyorum stüdyodaki değerli saz üstadlarına. Efendim Muayyer Kürdi makamında sıradaki şarkımız Teoman Alpay'a ait. Yeşilçam'da sanırım filmlerde de kullanılmış. Senden bana ne kaldı? Yani hepimizin bildiği kalbimi kıra kıra diyeceğiz efendim. Buyurun.

Böyle değişik bir hüznü var Kürdi makamının da yani. İnsan etkilenmeden edemiyor. Efendim yine Kürdi bir fantezi. 2024 yılında kaybettik İsmet Nedim'i. Onun müziği ve Nur İncegül'ün sözleriyle. İçimde kanımdasın diyeceğiz efendim. Buyurun.

Efendim, bir akustiknamenin daha sonuna geldik. Ben Gürsoy Dinçer, kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Erhan Bahçı. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler. Efendim, programımızı kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için akustikname gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın diliyoruz efendim. Son iki şarkımızı da anons edeyim isterseniz. Aşkınla Yana Yana İsmet Nedim Saatçi ve Mehmet Erbulan'a ait. Ve hemen arkasında yine Acem Kürdi makamında Saadettin Öktenay ve Mehmet Erbulan ortaklığıyla Aşkın Kanunu Yazsam Yeniden diyeceğiz efendim. Buyurun.

İstanbul'dan merhabalar sevgili dinleyenler, TRT Name'ye hoş geldiniz ve dolayısıyla akşamın sesine. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanıyor programımız. Bu akşam yapımcımız Işıl Aktan ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ile birlikteyiz. Sunucunuz ben Tayfun Öçal. 2 saat boyunca canlı yayında kah eğleneceğiz, kah neşeleneceğiz, bazen de belki üzüleceğiz. Nihavend makamında eserlerle başlayacağız bu akşam yayınımıza. Dramalı Hasan Hasgüler'e ait ilk eser. Filiz Çatıroğlu seslendirecek. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede?

Sefer Karabük'ten dinledik. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Bestesi Erdinç Çelikkol güftesi Mustafa Töngemen'e ait nihavend bir şarkıydı dinlediğimiz. Devam ediyoruz aynı makamdan akşamın sesine. Melda Kuyucu Kılıç gelecek mikrofona ve Teoman Alpay'ın bestelediği güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu tarafından yazılan o unutulmaz eseri seslendirecek. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

Bir Zeynettin Maraş klasiği dinledik. Gökyüzü inleyen nameler ruhumu sardı. Mehmet Özkaya yorumuyla dinlediniz efendim. O halde bir de Gündoğdu Duran klasiğini dinleyelim. Turgay Kızıltuğ seslendirsin onu da. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

Emin Ongan imzası taşıyan Nihavend eseri Asuman Aslım seslendirdi. Sen benim gönlümde açan son güldün. Akşamın sesi devam ediyor canlı yayınla. İstanbul'dayız. Şimdi Necip Mirkelamoğlu'na ait bir başka Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Kemal Caner yorumuyla. Güzeller güzeli yar gibi geldi bana.

Nihavend makamındaki eserlere bir düetle noktayı koyduk. Cengiz Han Sönmez ve Melihat Gülses, Yusuf Nalkesen'e ait unutulmaz eseri seslendirdi. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı. Ve bu dakika itibariyle akşamın sesinde Kürdili icazkar şarkılar dinlemeye başlıyoruz. Onlardan ilki Manok Ağa'ya ait bir şarkı ve yine bir düet eşliğinde dinliyoruz. İnci Yaman ve Necmettin Yıldırım seslendirecek. Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa.

Hayat sevilince sevince güzel. Zekai Tunca'nın bestelediği çok güzel bir şarkıydı. Mehmet Erbulan'ındı sözler. Kürdili Cazkar makamındaki bu eseri Güldehen Marmara seslendirdi. Sevgili Name dostları. Kürdili Cazkar şarkılar devam ediyor. Şimdi Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiz. Bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait eseri. Bu yılda böyle geçti. Şirin sözlü sevgili.

Bu akşamın Tek Muhayyer Kürdi eserini dinledik bir düet olarak. Kemal Caner ve Esma Başbuğ seslendirdi. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. Bu güzel şarkı Yıldırım Gürses imzası taşıyordu efendim. Yeniden Kürdili cazkar bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Selahattin İçli, güftesi Sedat Ergintuğ'a ait bu şarkının Seval Şentürk seslendirecek. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan.

Ködeli Cazkar şarkılara son noktayı da zil, şal ve gül diyerek koyduk efendim. Nazan Sıvacı seslendirdi. Bu eserin güftesi Yahya Kemal Beyatlı'nın. Onun dizelerinden Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği unutulmaz bir şarkıydı. Endülüs'te raks olarak da biliyoruz. Bir saati de doldurmak üzereyiz neredeyse akşamın sesinde. Bu bölümde hüzzam eserlere başlayacağız ve onlardan ilki bir hüzzam türkü olacak. Alp Arslan'dan dinleyeceğiz. Kaleden top atarlar. Vay leylim aman.

Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım. Birine söz söylesen dilini kıskanırım. Kıskanmak duygusu bu kadar etkili anlatılabilirdi ancak. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı sözleri Teoman Alpay'ın Hüzzam makamında bestelediği o güzel eseri Çiğdem Yarkın seslendirdi efendim. Akşamın sesinde yeni saatimize de girmiş bulunuyoruz. Hüzzam eserler devam ediyor programımızda. Yine sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait bir şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Bestesinde Selahattin İnal adı yazıyor. Ayşen Birgör seslendirecek. Sesimde şarkısı aşkın, figan olup gidiyor.

Esra-i Çöz'den dinledik. Gökyüzünde duman duman bulutsun. Ziya Taşkent'in bestelediği, güftesi ise Halit Çelikoğlu'na ait Hüzzam makamında bir şarkıydı. Şimdi bir Hüzzam eserimizi de Umut Akgürek yorumuyla dinleyeceksiniz. Beste Rüştü Şarda, güfte Fuat Edip Baksı'ya ait. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Hüzzam makamına da noktayı yine bir düetle koyduk. Hamiyet Turan ve Bekir Ünlü Ateer birlikte seslendirdiler efendim. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi İlkan sana aitti bu eserin. Şimdi Segah makamındaki şarkılara geçiyoruz akşamın sesinde. İlk eserimiz Erol Sayan'a ait Melda Kuyucu Kılıç'tan dinliyoruz. Açılır Gonca Gülyar, seni sevse bülbül yar.

Serap Kuzey'den dinledik Seyyah Türkü, Aman Avcı Vurma Beni. Şimdi Gül Yazıcı bizleri bir Seyyah eser seslendirecek. Bestesi Amir Ateş, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait bu şarkının. Ben seni unutmak için sevmedim.

Kemale Serkis Efendi'ye ait Segah eseri Ayfer Erden dinledik. Dünyaya geldim gülmek için. Saatlerimiz 20.34. Akşamın sesinde son yarım saate girmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Canlı yayınımızda bir Segah eser daha dinleyeceğiz şimdi, Tuğçe Pala yorumuyla. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Senur Çelik'e ait bu şarkının. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.

Bu akşam programımızdaki son segah eseri de Emel Sayın seslendirdi. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Bestesi Mustafa Seyran, güftesi Mehmet Erbulan'a aitti bu güzel eserinde. Programımızın artık son bölümündeyiz. Burada Rast makamında eserler dinleyeceğiz. Onlardan ilki dramalı Hasan Hasgüler'e ait Esma Başbuğ seslendiriyor. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

Erol Sayan imzası taşıyan Rast eseri dinledik Osman Aslım'dan. Aşk denilen ateşe yanalım mı? Şimdi yine dramalı Hasan Hasgüler'e ait bir başka Rast makamındaki şarkıyı dinleyeceğiz. Düet olarak Gül Yazıcı ve Cengizhan Sönmez seslendiriyor. Bahar gelir bülbül öter.

Bir göz aşinalığı var aramızda, dedi Yahya Geylan. Bestesi Avni Anıl'ı güftesi Ülkü Aker'e ait Rast makamında bir şarkıydı ve aynı zamanda programımızın da sonunu getirdi bu eser. Bu akşam da akşamın sesini dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili Name dostları. Programımızı Işıl Ak'tan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı'ydı ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamız yine Rast makamında bir şarkıyla olacak. Bu akşam bir büyük sesten Zeki Müren'den dinleyeceğiz eseri. Bestesi Mehmet Ilgın, güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait bu şarkıyı çok da iyi biliyorsunuz zaten. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

hayatımsın, canım mısın? Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canım mısın?

0: ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı incime mercan olan, ölümlü vakitlerde hayatıma can olan, masiva denizinde kalanların feneri, ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğime. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan, gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına, düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey, ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ızdırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı, üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme, gitme ey mutluluğun tahtında Hakan olan. Ey, ey mutluluğun tahtında Hakan olan.
1: Efendim bugün Nurullah Genç'in bu güzel şiiriyle programımıza başladık. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Gülşen Kızıler'le birliktesiniz ve sizi İstanbul Radyo stüdyolarından muhabbetle selamlıyoruz.

Gününüz güzel olsun. Sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Bugün gençlik diyeceğiz. Ergenlik ve uzantısı olan gençlik dediğimiz sürecin insanın hayat yolculuğundaki yeri nedir? Bu dönemlerde hayat ve kişilik nasıl şekillenir? Gençlik çağı depresyonu diye adlandırdığımız durum nedir? Her zaman gençler vardı ama gençlik insanın çocuklukta yetişkinlik arası uzun bir gelişim evresi olarak nispeten yeni bir dönem oldu. Gençlik tarih boyunca çok kısa bir geçiş evresi, birkaç bahar süren bir delikanlılık dönemi iken, kısa bir buluğdan itibaren insanlar 15-16 yaş civarlarında yetişkin topluma kabul ediliyorken, modernlikle birlikte gençlik özerk bir toplumsal kategori haline geldi. 10 yılı aşkın bir süreyi kapsamaya başladı. Üstelik okuma ve meslek sahibi olma, ailesinden kopmanın zorlaşmasıyla birlikte bu süre daha da uzuyor diyoruz ve bir eserle devam ediyoruz. Cümle işte hüküm hüdanındır. Sanma artık yahut zamanındır. Evet, bendeniz besteledim Hüseyin İpek eseri ve güftesini Seyit Hasan Rıza'yı El Aksaray'ı yazmış. Nihavend makamında okuyacağım. Dinliyorsunuz.

Yakın zamanlara kadar gençlik dönemini 13-23 yaşlar arası olarak ele alırken bir süredir 15-30 yaş arasındakilere genç diyoruz. Sanılanın aksine gençlik insanın en zor dönemi. Dersler, arkadaş çevresi, aile ortamı, haberler, velhasıl tüm dünya henüz bir kimliği bile olmayan, fiziki görünümü, boyu posu bile neredeyse her gün değişen genç insanın üzerinde gelip duruyor sevgili dinleyiciler. Herkes ondan her alanda en iyi olmasını, tuttuğu her işi başarmasını istiyor. Genç insan böyle bir ortamda kimliğini şekillendirmek, nasıl bir insan olacağına karar vermek zorunda. Ama hal böyle mi? Evdeki basın yayın organlarını açtığı zaman izlediği haberler, kötü örnekler, yani kendi beynine ve gönlüne kazıdığı o şekiller, o sesler, o vurdum duymazlıklar, gençliğin ileriki yaşlarında onların davranış biçimlerine etki etmeyecek mi zannediyoruz?

Gökyüzünde aya hasret var bugün, yıldızların şavkı parlak vurmuyor. Bu güzel güfte İrfan Gürkan Çelebi'nin. Evet, baştaki ve ortadaki taksimleri de dinlediniz sevgili dinleyiciler. Kanunla Devrim Ekiz ve kemanla Aydın Varol yaptılar o güzel taksimleri. Makam Hüzzam'dı okumuş olduğum gazelin. Ve gazelleri de çok seviyorum doğrusu. O kadar aslında muhtevası, o kadar zengin, o kadar çok şeyler söylüyorlar ki o gazeller. Gönüllerinizde yer bulsun istiyorum. Tekrar gençliğe dönüyoruz. İletişim çağı olarak adlandırdığımız bu dönem, her nasılsa insani ilişkilerin arasına set çekiyor. Hayatın dijitale kayması gençleri nasıl etkiliyor? İyi mi etkiliyor, kötü mü etkiliyor? Aileyle olan bağları ve iletişimlerine nasıl yansıyor? Bunlar çok önemli. Gençler bir yanıyla bu yeni dünyanın ev sahipleri. Biz yetişkinler ise konuklarıyız. Onlar içine doğdukları teknomedyatik dünyayı sanallığı hiç garipsemeden yaşıyorlar. Biz ise hem dünyayı anlamıyoruz hem de gençlere kızmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Tamam, bunlar iyi yanlar ama gençler aynı zamanda günümüzün sorunlarını da en şiddetli biçimde yaşıyorlar. Bizden o kadar çok farklılaşıyorlar ki uzmanlar onlara app kuşağı, internet nesli gibi adlar veriyorlar. Hayatı ellerindeki akıllı cihazlardan anlayabileceklerini sanıyorlar. Her şeyi cep telefonundaki uygulamadan bekleyen, hazır, lopçu olmaya yatkınlar. Sosyal medya uzun süreli ve derin düşünmelerini engelliyor. Akıllı cihazlara o kadar çok zaman ayırıyorlar ki gerçek sosyal ilişkiyi ve iletişim kurallarını bilmiyorlar. Bu yüzden de ürkek ve çekingenler, sanılanın aksine daha çok ailelerine yapışıyor, onlarsız hiçbir şey yapamıyorlar.

Bestesi ve güftesi bendeniz Hüseyin İpek'in Hicaz makamındaki bu eseri benim sesimden dinlediniz. Ve içindeki ezanı da öğrencim Hafız Necip Belge okudu sevgili dinleyiciler. Ne dedik? Onlarsız bir şey yapamıyorlar. Kimlersiz? Ebeveynsiz. Ebeveyn de yeni dünyadan korkusu nedeniyle gençler üzerindeki denetimlerini artırmak istiyorlar. Adeta helikopter gibi hep gencin etrafında dolanıyorlar. Özellikle genç erkekler okul ve hayat başarısı için uğraşmaktan, ideallerden vazgeçiyorlar. Çalışmanın lüzumunu anlamakta zorlanıyorlar. Sosyal hayatları mutluluk üretemediğinden kötü alışkanlıklara ve bağımlılığın etkisinde kalıyorlar. Ben hayatı şuna benzetiyorum sevgili dinleyiciler. Hani hepiniz deniz taşlarını, çakıl taşlarını bilirsiniz. O deniz dalgaları, o taşları birbirine vura vura bir bakarsınız ki o taşları birbirinin fazlalıklarını almışlardır. Hepsi oval ve birbirine yanaşık düzen almıştır. Hayat böyle bir şey. Sanal değil, gerçekliğin içinde olacak ki o gençlerimiz o zaman kendi kimliklerini, kendi şekillerini oluştursunlar. Allah bütün gençlerimizi en güzel insanlarla muhatap kılmayı nasip eylesin. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bir zamanlar biz gençtik, şimdi onlar genç. Bizim ideallerimiz, ülkemizin yükselmesi ve kıyamete kadar bu ülkenin ayakta kalması o gençlerimizin omuzlarında olacak. Onun için onların gerçek manada her konuda çok iyi yetişmeler lazım. Öyle değil mi? Aşkın Namesi programının bu haftada sonuna geliyoruz. Bendeniz Hüseyin İpek ve çok değerli teknik yönetmenim Gülsem Kızıler'le birlikteydiniz. Size Yaprak Sayar'ın ve Atakan Aktaş'ın okuyacağı Suzinak makamındaki bu güzel eserle veda ediyoruz. Biya Saki Anmey, bestesi Zekai Dede'nin, güftesi Hafız Şirazi'nin. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Programı hazırlayan ve sunan Ayhan Sarı.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle musikimizin en güzel eserlerini siz dinleyicilerimize arz etmeyi amaçladığımız programımıza başlıyoruz.

Şeyh Ethem Efendi'nin Güftesi Mekki Bey'e ait Nihamet makamındaki şarkısını dinledik. İnfialim talihi nasazedir. Selma Sabaş seslendirdi.

Sayın dinleyicilerimiz, 20. yüzyıl ortalarında 100 yıl öncesinin güftelerinin yer aldığı Defteri Musiki başlığı güfte mecmuasında 19. yüzyıl öncesinden 3. Selim'in hocası Tamburi İzak, Zaharya ve Sadullah Ağa'nın da eserleri yer almış. Yani unutulmamış. Bu bestekarlar ve eserleri 18. yüzyıl ile 19. yüzyıllar arasındaki köprüye işaret ediyor.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Şet Araban makamındaki şarkısını Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Saki bana meyver ki gamı ferdayı unuttur.

Sayın dinleyicilerimiz, bu programımızda konu edindiğimiz Şeyh Ethem Efendi'nin 1890 yılında Bahriye Matbaası tarafından yayınlanan Talim-i Usul-i Musiki veya diğer adıyla Bergüzar-ı Ethem başlıklı çalışmasında 26 adet makamın açıklamasını, tariflerini yaptığını görüyoruz.

Belgüzar Ethem başlıklı güfte mecmuası yazarı Şeyh Ethem Efendi'nin Nihavend makamındaki şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz.

Şeyh Ethem Efendi'nin Nihavend makamındaki şarkısını İnci Çayırlı'dan dinledik. Sayın dinleyicilerimiz, Şeyh Ethem Efendi'nin 1890 yılında Bahriye Matbaası tarafından yayınlanan bu Osmanlıca kitap 220 sayfadır ve içinde 142 eserin güftesi bulunmaktadır. Güfte mecmuası olmasının yanında müzik, makam ve usuller ile ilgili dönemi yansıtan bilgiler bulunur. Şeyh Ethem Efendi aynı zamanda bestekardır ve bu nedenle de mecmuada doğal olarak kendi eserlerine de yer vermiştir. Yazımının 15 yıl sürdüğünü belirttiği çalışmasında meşkin önemine dikkat çekerken ilginç olarak o zaman yani 1890'da var olan nota çeşitlerini ve notanın önemini belirtmekten geri kalmaz. Şöyle der: ahali ve erbabı yani fenni meskurun müntesibi olmak şartıyla her kimden olur ise olsun meşk etmelidir. Yine belirtmeli ki asrımızda nota iki türlüdür. Biri alafranga nota, diğeri hamparsum notasıdır.

Sayın dinleyicilerimiz, Türk musikisi eserlerinin asırlar boyu kulaktan kulağa aktarılmasında önemli bir yere sahip güfte defterleri Türk musikisinin hemen en değerli hazinesini meydana getiriyorlar. Ve söylemeliyiz ki hangi dönem, hangi eserler, hangi besteciler revaçtadır en gerçekçi şekilde hep bu güfte mecmualarının günümüz Türkçesine çevrilmesi ve içeriklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi sonucu öğreniyoruz.

0: Sayın dinleyicilerimiz,
1: Dede Efendi'nin beste formunda bestelediği Bayati makamındaki eserini Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinliyoruz. Bir goncufemin yarisi vardır ciğerimde. Ateş dökülürse yeridir ah serimde. Her lahza hayali duruyor didelerimde. Takdire nedir çare? Bu varmış kaderimde.

0: Dede Efendi'nin beste formunda bestelediği Bayati makamındaki eserini Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinledik.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

Aman cana, beni şad et, terahüm eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et. Fehmi Tokay'ın Buse'lik eseriyle, Güldehen Marmara'nın sesiyle, yorumuyla merhaba dedik bu gece sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece yaptığım gibi. İkinci Buse'lik eserimiz güftesi ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait bir eser. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Dehr olmada bu sur ile mamuri meserret, olsun dili şahanede pür nuri meserret.

Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni, varsın öğrensin nasılmış ah edip yad eylemek. Gönül Aköz'den dinledik Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bu Buselik şarkısını. Aynı makamda Tamburi İshak Efendi'nin bestesini Suat Güney'den dinliyoruz şimdi. Gönül verme bir vefaya, sakın aldanma edaya, geri almak müşkil olur, tehammül yoktur cefaya.

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de. Güfte ve bestesi Erol Sayan'a ait bu Buse'lik eseri Turgay Kızıltuğ'dan dinledik. Emin Ongan'ın Buse'lik şarkısı var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Sürünen ardından damenin sanma benim gönlümdür. Senindir can üserim ister ihya et, ister

Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım. Ramazan Gökalp Arkın'ın sözlerini yazdığı, saadetin kaynağın bu buselik eserini İnci Çayırlı'dan dinledik hep birlikte. Sevim Süyer'i dinleyeceğiz şimdi. Recaizade Mahmut Ekrem'in güftesini yazdığı Vecdi Seyhun'un buselik şarkısında. Dil bestenim, meşhurunum, üftadenim, mecburunum. Biçarenim, mehcurunum, üftadenim, mecburunum.

Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle. Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın bu Buse'lik eserini Serap Kuzey'den dinledik. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle sürüyor. İlk eser Faize Ergin'in bir bestesi ve Selçuk Aygan'dan dinliyoruz. Kime halim diyeyim, kime feryat edeyim, kime rüsvay olayım, kime şekva edeyim?

Eski şarkıları çoktan bıraktım. Yepyeni ümitler bana gel diyor. Pencereme konan yaşlı kumrular sev diyor. Ah, sev diyor. Johnson Erol'un sözlerini yazdığı Selahattin İçli'nin bu acemaşiran eserini de Cemile Karabulut'tan dinledik. Güftesi Rıza Savaşkan'a, bestesi Emin Ongan'a ait acemaşiran eser var sırada. Tülin Kuşoğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Ateşi aşkınla cana dil harap olmaktadır. Dersi aşkı meşk için sinem kitap olmaktadır.

Bulutlar kokunu getirir bana, göklerin koynunda yatmak isterim. Dalgalar dil döker sevginden bana, sularda ay olup batmak isterim. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesine Saadettin Kaynağ'ın Acama Şiran bestesiydi. İnci Çayırlı'dan dinlediğimiz bu eser. Güftesi Alaaddin Öcal'a, bestesi İsmail Baha Sürelsan'a ait Acama Şiran eser var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Bana hep böyle cefa etme, karışmam, küserim. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim. Bana nispet diye ayare gönül vermeyesin. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Her gece olduğu gibi yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı yine İsmail Baha Sürelsan'ın yine Acema Şiran makamında bir eseri. Güfte Bedri Ziya Aktunay'a ait. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. O tebessüm, o tavırlar, o levendane hıram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. O tavırlar neydi, neydi gülüşlerde meram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Notaların duygularla buluştuğu yeni bir Türk sanat müziği yolculuğuna, yeni bir akustiknameye hoş geldiniz efendim. Ben Gürsoy Dinçer, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçılarını öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Erhan Bahçe efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler. Efendim saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Programımızı nihayet bir şarkıyla açtık. Beste Hacı Arif Bey. Sırada yine nihayet şarkımız var. Şunu hemen belirtmeden geçmeyeyim. Bugünkü programın formatında Haziran ayında vefat etmiş bestekarlarımızdan ve son bölümde de Yeşilçam şarkılarından oluşan bir repertuar hazırladık. Umarım keyifli saatler geçiririz. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum efendim. Sıradaki nihayet şarkımız dramalı Hasan Hasgüler'in "Sana Bilmem Ki Neden Hiç Doyamam". Buyurun efendim.

Efendim, yine Haziran ayında kaybettiğimiz değerli bestekar Avni Anıl ve güftesi Turgut Yarkent. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum stüdyoda bulunan saz üstadlarına. Efendim, Nihavend makamının son şarkısı Dramalı Hasan Güler. Yine hepimizin çok iyi bildiğini düşündüğüm. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede diyeceğiz efendim. Buyurun.

Veya tip şarkı. Yine hepimizin, tüm halkımızın çok iyi bildiği Güfte Rüştü Şarda, beste Fehmi Tokay. Kendisini de Haziran ayında kaybetmişiz efendim. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Tabii öncesinde sevgili Turay dinleyenden bir Beyati Taksim rica ediyoruz. Buyurun efendim.

Taksim için tekrardan teşekkür ediyoruz sevgili Turay dinleyene. Yine harika, yine harika oldu yani. Efendim, değerli bestekar Avni Anıl'ın Güfte Turhan Oğuzbaş. Uşak şarkı, ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var diyeceğiz. Buyurun efendim.

Çok teşekkür ediyorum stüdyoda bulunan değerli saz üstadlarına ve programımıza Tahir şarkıyla devam ediyoruz. Fehmi Tokay'a ait efendim. Gönül vermişken el çektim güzelden diyeceğiz. Buyurun.

Evet efendim, ikinci bölüm diyebiliriz. Son şarkımız Muhayyer makamındaydı ve Saadettin Kaynağ'ın Ay doğdu batmadı mı dedik. Hemen son bölüm, şöyle tabir edebiliriz, Yeşilçam şarkıları ağırlıklı bir bölüm yapacağız. Şimdiden iyi dinletiler diliyoruz efendim. Ve Kürdi Fantezi ile devam ediyoruz. Turan Taşan müziği, sözler Yalçın Benlican'a ait. Üzüldüğün şeye bak. Öncesinde sevgili İsmail Kardeşinden bir Kürdi Taksim rica ediyoruz. Buyursunlar efendim.

Çok teşekkür ediyorum stüdyodaki değerli saz üstadlarına. Efendim Muayyer Kürdi makamında sıradaki şarkımız Teoman Alpay'a ait. Yeşilçam'da sanırım filmlerde de kullanılmış. Senden bana ne kaldı? Yani hepimizin bildiği kalbimi kıra kıra diyeceğiz efendim. Buyurun.

Böyle değişik bir hüznü var Kürdi makamının da yani. İnsan etkilenmeden edemiyor. Efendim yine Kürdi bir fantezi. 2024 yılında kaybettik İsmet Nedim'i. Onun müziği ve Nur İncegül'ün sözleriyle. İçimde kanımdasın diyeceğiz efendim. Buyurun.

Efendim, bir akustik namenin daha sonuna geldik. Ben Gürsoy Dinçer, kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Erhan Bahçı. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler. Efendim, programımızı kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için akustik name gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın diliyoruz efendim. Son iki şarkımızı da anons edeyim isterseniz. Aşkınla Yana Yana İsmet Nedim Saatçi ve Mehmet Erbulan'a ait. Ve hemen arkasında yine Acem Kürdi makamında Saadettin Öktenay ve Mehmet Erbulan.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde yeni umutlarla, yeni hayallerle size merhaba diyoruz. Bugün de usta seslerden unutulmaz şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Değerli dostlarımız, bugün programımızda Kürdili Hicazkar, Uşak, Nihavend ve Rast makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Programımız Kürdili Hicazkar makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla başlıyor ve nostaljik bir paylaşımla size merhaba diyoruz. Nesin Sipahi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Avuçlarımda hala sıcaklığın var. Unuttum dese dilim, yalan, vallahi yalan.

Evet, programımızın açılışını ard arda dinlediğimiz iki Yusuf Nalkesen eseriyle yaptık. Az önce dinlediğimiz şarkı da Kürdeli İcazkar makamında sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısıydı. Güzide Kasacı icrasıyla dinledik. Birlikteliğimize şimdi bir Zekai Tunca şarkısı eşlik ediyor sevgili dinleyenler. Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı eserde Gönül Akkor bizlerle. Yıldızlara baktırdım, pallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan? Sevgili TRTname dostlarımız, 1996 yılında kayda alınan bir Zeki Duygulu şarkısını dinledik. Güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleci Asker makamındaki eseri değerli sanatçımız Tülay Canik seslendirdi. Efendim yine aynı yıl, yani 1996 yılında Zirvedeki Şarkılar ismiyle yayınlanan bir Zeki Müren albümünden esere kulak vereceğiz şimdi de. Mahmutoğlu'nun güftesi Ayşe Birgül Yılmaz'a ait şarkısını dinliyoruz. Biz ayrılamayız.

Hasan Eyle'nin Yüreğinden Yüreğime adlı albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan Özışık şarkısını dinledik. Bu güzel şarkıyla günün ilerleyen dakikalarına eminiz daha iyi hazırlandınız. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Bazen 90'lı yılların o nostaljik eserleriyle sizlere sesleniyoruz biliyorsunuz. Bazen de bu sevilen şarkıların günümüz düzenlemeleriyle paylaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi gelin 90'ların yine nostaljik kokan sayfalarını aralayalım ve 1989 yılına uzanalım. Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki Acanım ismiyle yayınlanan albümünde yer alan Bir Erol Sayan şarkısına kulak verelim. Güftesi Aşkın Tuna'ya ait eserde sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Bir güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir de seni tutamam.

1997 yılında Unutulmayan Şarkılar ismiyle yayınlanan bir Ayşe Tunalı albümünden Avni Anıl'ın sevilen şarkısı bizlerle birlikteydi. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin güftesi Reşat Özpirinççi'ye aitti. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine 80'li yıllarda dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Selahattin Altınmış'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait Uşak şarkısını dinleyeceğiz ve Metin Milli'ye kulak vereceğiz. Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Emel Sayın'ın 1990 tarihli Üzüldüğün Şeye Bak albümünden unutulmaz bir Zekai Tunca şarkısı bizlerle birlikteydi. Uşak makamındaki bu eserin ardından şimdi yine Uşak makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Türk müziğinde ayrılığa dair, sevdaya dair birçok şarkı bestelendi. Değerli bestecilerimiz tarafından biliyorsunuz. İşte bu şarkı da onlardan biri. Ayrılığa dair, ayrılığın kalpte bıraktığı o hüzne dair bir şarkı. Kırık kalplerin umutla dolu şarkı.

Şarkısı. Ali Şen Ozan'ın Gütesi Süleyman Beşoğlu'na ait eserini Hülya Sözer'den dinliyoruz. Kaç yıldır hasretiz birbirimize, kavuşuruz kısmet olursa bir gün. Sakın olma mahzun, kederli, üzgün, kavuşuruz kısmet olursa bir gün.

İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu uşak bir türküyle bizlere seslendi. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Efendim, bu güzel hareketli türkünün ardından şimdi Zekai Tunca'ya kulak vereceğiz. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünden bir İlgün Soysev bestesi paylaşacağız. Güftesi Seyhan Girginer'e ait olan şarkı Hüseyin İman.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Nusret Yılmaz'a kulak verdik. Değerli sanatçı Uşak makamında anonim bir eserle bizlere seslendi. Yine günümüz bu güzel şarkıyla hareketlendi, renklendi değerli dostlar. Ve şimdi ise birlikteliğimize Rast makamında eserlerle devam edeceğiz. İlk olarak dramalı Hasan Hasgüler'in sevilen şarkısında Ayşegül Durukan'ı ağırlayacağız. Sanatçının 1990 tarihli Sevgim İçin albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter.

Dramalı Hasan Has Güler'in Rast makamındaki eserlerini peşi sıra dinledik. Ayşegül Durukan'ın ardından Hamiyet Turan bizlerle birlikteydi. Uzaklara mı gittin, hangi gizli yerdesin diye sordu sanatçımız. Efendim, birlikteliğimiz yine Rast makamındaki eserlerle devam ediyor. Şimdi Erol Sayan Hoca'nın güftesi Yılmaz Topuz tarafından kaleme alınan şarkısında sevgili sanatçımız Esma Başbuğ bizlerle. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

0: TRT Name.
1: Şimdi ise Mehmet Ilgın'ın güftesi Kamil Bozdağ imzalı şarkısında İzmir Radyosu sanatçılarından Turgay Kızıltuğ'a kulak veriyoruz. Ne sevincin ömrü varmış, ne gün gören çok yaşarmış. Meğer hayat bir masalmış, zevkü sefa yalan imiş.

Gönül yazar Saadettin Kaynağ'ın Rast şarkısıyla seslendi bizlere. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Evet sevgili dinleyenler, şimdi 2003 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın Rüya isimli albümünden bir Ferit Sıdal şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Sedat Ergüntuğ tarafından kaleme alınan şarkı Rast makamında. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Özkaya, sözleri Cengiz Han Altuntaş tarafından kaleme alınan Rast makamında bir Mehmet Ilgın bestesiyle bizlere seslendi. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Değerli dostlarımız, bu güzel şarkının ardından ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Nihavend makamında eserlerle müzik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın 1986 tarihinde Aşk Olsun ismiyle yayınlanan albümünden bir Sadi Hoşses bestesi dinliyoruz. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar albümünden Ayşe Tuna'nın seslendirdiği bir Zeynettin Maraş şarkısını dinledik. İnleyen nameler ruhumu sardı. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi yine özlediğimiz bir ses Yıldırım Bekçi'ye kulak veriyoruz. Hüseyin Soysal'ın güftesini Özdemir Kiper'in yazdığı Niyaven şarkısını dinliyoruz sanatçımızdan. Özlediğim şarkısın kulaklarımda.

Sevgili TRTname dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir paylaşım yapacağız sizlerle. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın önde gelen şair ve yazarlarından Cenap Şehabettin'in bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Bakın şair ve yazar Cenap Şehabettin nasıl bir sözle paylaşımda bulunmuş. Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız demiş. Evet, yaşamda elbette sosyal sınıflar mevcut. Bu hayatın yadsınamaz gerçeklerinden biri. Ancak bir doktor önlüğünü çıkarıp kenara bıraktığında, bir mühendis baretini çıkardığında, bir avukat cübbesini çıkarıp astığında ya da bir esnaf dükkanını kapatıp dışarı çıktığında, kim her ne mesleğe mensup ise bu rolünü bir kenara bıraktığında kalbi, insanlığı, vicdanı, değer yargıları ve merhametiyle öylece olduğu gibi beliriyor karşımızda. İşte tam da bu yüzden insanı insan olarak sevelim. İnsanca yaşayalım ve insanca davranmaya devam edelim. Şimdi gelin şarkılarla birlikteliğimiz devam etsin. Bu güzel anlamlı sözü şarkılarla taçlandıralım efendim. Ve ritmimizi yükseltelim. Hasan Eğren'e kulak verelim. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine albümünden bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinleyelim. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı?

Osman Babuşçu'nun Sözleri Güzide Taranoğlu'na ait Nihavend eserini Emel Sayın yorumuyla sunduk sizlere. Kanımda kıvılcım, canımda ateş terennümleriyle de dikkat çeken bir şarkıydı o dönemlerde. Ve efendim bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Biz bugün de Rast'tan Nihavend'e, Kürdili Cazkar'dan Muhayyer'e, Uşağa uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Umuyoruz bu sevilen eserlerle gününüze güzel bir dokunuş yapabilmişizdir. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere İlgün Soysev'in Sözleri Eyüp Göksu'ya ait Nihavend şarkısında Ayşe Tunalı ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.